0: 98.5
1: 2000
0: FM。
2: 如果你是一片风景，然后。

This is 2000 Community Radio in Sydney, Australia. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Her salı, çarşamba, perşembe, cuma 98.5 FM, cumartesi, pazar pazartesi 985 dijital platform üzerinden yayın yapmaktadır. Avustralya Türkiye'nin Sesi Radyosu sizinle bugün programına hoş geldiniz.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Yine bir perşembe akşamı. Yine hayat dışarıda akıyor ve biz stüdyolarımızda sizlerle kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün stüdyolarımızda çok özel bir konuğumuz var. Çok özel bir kadın. Hayat savaşı vermiş, ayakta durmuş. Bu gece onun hayata, toplumumuza, ailesine verdiği katkılarından, kendinden bahsedeceğiz. Kimin olduğunu açıklamadan önce, beş mısralık bir şiir okumak isterim. Güçlü kadını sevmek yürek ister. Güçlü kadın pes etmez. Güçlü kadın, hayatın yükünü taşırken bile, başkalarına da hep omuz verir. Gözyaşlarını tutar, susar ve yoluna devam eder. Gücü susup yeniden başlamasındandır. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü özel konuğumuz, kendisi evlendirme memuru, toplumumuza çok katkılar bulunan sayın sevgili Derya Sekmen Işık. Hoş geldin Derya Hanımcığım.
1: Hoş buldum. İyi akşamlar Neşe Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Estağfurullah. Buralara kadar geldiniz bu soğuk havada. Ama dışarısı soğuk ama stüdyomuz sıcacık.
1: Evet aynen öyle. Sıcacık
0: evet,
1: burası.
0: Sıcacık burası. Hem hislerimiz de sıcacık hem de tabii ki buraya getirdiğiniz bir enerjiyle sıcak.
1: Çok teşekkür evet. ederim. Sağ olun.
0: Estağfurullah. Bu akşam sizi tanımak istiyoruz. Peki biraz kendinizden bahseder misiniz? Derya Işık, Derya Sekmen Işık kim? Yani nerelerden geldin? Evet.
1: Ben işte burada doğma büyümeyim. Yıllar evet. önce burada doğup büyüdüm. Eğitimimi burada gördüm tabii ki. Bir ablam var, bir erkek kardeşim var. İki tane kız evladım var. İkisi de 18-20 yaşlarında kendileri.
0: Ne mutlu.
1: Teşekkür ederim. Memleketim Türkiye'nin Kayseri'den, Anadolu çocuğum diyelim artık. Ama tabii ki Türkiye'mizin her köşesinden memleketimiz memlekettir. Her tarafı da güzeldir tabii ki.
0: Tabii ki.
1: Belirli yıllar sonra, evlendikten sonra Amsterdam, Hollanda'ya yerleştim. 3,5 sene kadar orada yaşadım. Oradaki Türk toplumumuzdan içe dışı olmuş bulunduk. Ama işte bir şekilde herhalde ayak buraları geri gelmek istedi. Avustralya, Sydney'e geri gelmiş bulunduk eşimle birlikte. Çocuklarım da burada doğdu.
0: Burada mı yani. Burada mı doğup büyüdünüz? Eşin de burada evlendi.
1: Hayır, eşimle Amsterdam, Hollanda'da evlendik. Kendisi orada doğma büyüme.
0: Evet, nasıl
1: ben
0: tanıştınız?
1: Türkiye'de tanıştık.
0: Türkiye'de tanıştınız.
1: İşte öyle kısmete yollarımız bakın, kısmet öyle olmuş bulunuyor.
0: Tabii ki.
1: Anlasın işte oraya gittim, orada düğünümüz orada yaptık, orada kaldık ama ister istemez burayı özlemişim ben. Buralar farklı geldi. Kalktık buralar kadar geldik. Çocuklarımız burada oldu. Artık buralıyız diyeceğim. Eşim de artık buralıyız diyor kendisi. Ama bak bir bakmışız ki kaç yıl geçmiş aradan. Artık bizim arkamızdaki nesiller de doğuyor, büyüyor. Arkamızdaki nesiller de artık evlenip çocukları oluyor. Artık burada
0: dördüncü kuşağımız değil mi? Tabii
1: oldu
0: ki.
1: Artık yani. Tabii artık ki. Bizler gidici değiliz, kalıcıyız artık. Kalıcıyız öyle görünüyor.
0: Tabii ki. Evet, evet. Tabii ki. Yani herkesin genelde iki ülkesi oluyor. Sizin üç oldu değil mi?
1: Üç oldu.
0: Peki orada kısa süre kaldınız değil mi?
1: 3,5 sene kadar kaldım.
0: Peki oradaki toplum nasıl? Ondan biraz bahseder misin?
1: Oradaki toplum yani gurbetteyiz diyorlar ama aslında gurbet değil. Bunu geçen gün bir yazı okudum. Avustralya ve Yeni Zelanda aslında Türkiye'den gurbet deniliyor. Hı. Gerçekten de o. Yani hı. senede 2-3 bazen 4 kez Türkiye'ye gidip geldiğimizi hatırlıyorum.
0: Değil mi?
1: Cuma akşama gidip pazar akşama dönüp hafta sonumuz nasıl geçti dedikleri zaman İstanbul'a gittim geldim diyebiliyordum onu. Ki onu diyemiyoruz
0: onu
1: şu an.
0: Diyemiyoruz
1: ama oradaki toplum bizden daha fazla önce gitmişler oralara. Daha fazla, daha farklı zorluklar çekmişler. Biz de, büyüklerimiz de burada zorluk çekmiş ama onlar farklı zorluklar çekmişler. Ama bunun farkındayım, bunu fark ettim ki oradakiler integre tam olmamış ya da olduysa bile oranın hükümetleri çok asimile olmalarını istemişler. O yüzden biraz o itiş kalkış görebildim. Biraz da Avrupa'nın belirli ülkeleri biraz ırkçılık çok var.
0: Tabii ki yani. O zaman kendilerini tamamıyla çekmişler, izole yani. Etmişler.
1: Aynen, yani o yüzden biraz farklı. Şimdiki nesiller belki biraz öyle değildir ama ben onu hissetmiş bulamıyorum ki bunu 20 sene önceden bahsediyorum ki o zaman hissetmiştim. Şimdi nasıl bilmiyorum ama galiba Avustralya'da biraz bazı konularda biraz Avrupa'ya da biraz benzemeye başladı gibi geliyor bazen
0: evet,
1: bana.
0: Evet, eskiden böyle değildi. Daha yok. Çok kültürlülük vardı. Multicultural dedikleri. Entegre etmek daha kolaydı, asimile etmek.
1: Aynen.
0: Evet, tabii ki. Zamana göre değişiyor.
1: Aynen.
0: Tabii ki.
1: Aynen.
0: Yani oradaki şey buraya da aksamaya başladı. Teknoloji. Evet. Tabii ki.
1: Ki onlar galiba 6. kuşağa geçmiş olabilirler. Yani.
0: Çünkü onlar herhalde 50'lerin sonunda 60'larda
1: herhalde 60'lar, gittiler.
0: 60'ların başında gidildi. Bizim ilk kafilemiz 68'te geldi.
1: Ki Kıbrıs'tan gelenler
0: Kıbrıs'tan gelenler 48'te geldiler. 48'e geldiler. Esas Türkiye'den ilk kafile 68'te geldi.
1: Ki babam 73 senesinde gelmişti.
0: 73 tabii ki.
1: Ondan sonra annem 76 senesinde ablamla birlikte ki artık hani bura vatan diyorlar, burada memleket ama bunun bir farkındayım Neşe Hanım. Ne oralısın ne buralısın.
0: Evet.
1: Hadi gene biz burada doğup büyüdük, buranın kültürü bayağı var içerimizde. Ama Türkiye'ye gidince işte nereden geldiniz onu duyduğumuz zaman demek ki tam Türkiye'li olmuyormuşuz. Orayı tabii. Tam benimseyememişiz onlara. Buraya gelince de sen ismin başka bir şey, neredensin, annem baban nereden geldi, hani background'ın ne? Nereden?
0: Background'ın ne? Tabii
1: o soruluyor. O zaman ne oluyor? Ne oralısın, ne buralısın? Peki biz nereliyiz peki?
0: Biz Araf'ta,
1: Araf'tayız galiba.
0: Araf'ta kalıyoruz. Özellikle ilk yani nesil. Ama siz burada doğduğunuz halde.
1: Ve ki mesele, onu hissedebiliyoruz bazen.
0: Mesela eminim İngilizce konuşurken aksanınız yok burada doğduğunuz
1: tabii,
0: için.
1: Yok.
0: Ama mesela buraya gelip küçük yaşta gelip hala aksanları olunca otomatikman tabii. isminiz de değişik. Hani hemen aynen. şey olabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Evet tabii ki. Çok doğru söylüyorsun Derya'cığım. Yani ilk zamanlarda o kadar hissettirmiyordu ama şimdi burada da ayrımcılık hemen senin aksanın var. Hani ben hayatımda şimdiye kadar 50 yıldır buradayım. Kimse bana aksanım var demedi. Özellikle meslek hayatımda. Hmm. Şu anda yeni senin aksanın varmış. Ki İngilizceyi gayet
1: işte dünya evet, değişiyor.
0: Dünya değişiyor değil mi? Tabii ki.
1: Evet.
0: Yani tabii ki paralel olarak buraya da şeyde olanlar yansıyor.
1: Evet.
0: Elbette. Peki ondan sonra buraya geldin, evlendin. Tabii ki şeyde evlendiniz, geldiniz. Burada tabii ki çocuklarınız oldu. Peki iş hayatınızdan biraz bahseder misiniz?
1: İş hayatımda yıllardır zaten özel sektörde de çalıştım ama 20 sene kadar kendimi eyalet meclisinde yani hükümet memur olarak çalışmış bulunuyorum. 15 senemi de New South Wales parlamentosunda çalıştım ki ilk zamanlar pek fazla Türk yoktu. Hala da galiba pek fazla Türk yok orada çalışan. Yani sayılı bir iki kişi vardır diyebilirim. Ha Müslüman hani din olarak Müslümanlar biraz daha çoğaldı ama Türk olarak yok, kimse yoktu. Orada bayağı bir zaman çalıştım. Ondan sonra özel sektörde de çalıştım tabii ki. Ama benim aslında background'ım commercial leasing olarak başladıydım orada. Hı. Milletvekillerinin işte onların ofislerine ayarlamak, ondan sonra komitelerde işte onlarla birlikte raporlar yazmak, milletvekilleri parlamentoya sunuyor. Yani ismim de o belirli raporların üzerinde geçmesi de çok güzel bir şey.
0: Çok onurlu bir şey.
1: Tabii canım, teşekkür ederim. Bazı kanunlara da faydamız ya da katkımız da olduğu için yani vallahi çok gurur duyuyorum kendimden.
0: Sadece sen değil bizler de seninle çok,
1: çok teşekkür ederim ama çok da
0: ki.
1: Zor bir iş.
0: Tabii.
1: Milletvekillerle kim olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun çünkü eşim de Hollanda'da milletvekilliği yaptı. Çok zor bir meslek. Onlardan uğraşmak da zor. Çünkü onların da tabii ki bir şeyler yapmak istiyorlar. Onun için de aynı fikirde olman gerekiyor. Bazen de fikrini söyleyemiyorsun, beyan edemiyorsun.
0: Evet.
1: Yani taraftar olmaman gerekiyor. O da biraz zor oluyor tabii ki. Çünkü bazı şeyler duyuyorsun, kimseye aktaramıyorsun çünkü tabii ki özel
0: tabii ki
1: bir
0: özel,
1: ortamda olduğu
0: gizlilik,
1: için.
0: Gizlilik,
1: tabii ki.
0: Tabii ki.
1: Onu uzun yıllardır yaptım ama artık şimdi 1,5 senedir çalışmıyorum.
0: Çalışmıyorsun, evet.
1: Yani iş hayatı var, ekstradan var tabii ki biraz önce söyledin nikah memurluğu, o işi ayrıyeten yapıyorum. Ama şu an şimdilik işim yok, biraz okumaya kendimi adadım biraz. Biraz okudum geçen sene birazcık. Başka yollara, başka taraflara biraz bakmak istiyorum artık. Çalışmak da gerekiyor belirli zamandan sonra. Dinlenmiş bulundum biraz. Daha çalışan bir insan olarak her zaman evde kalmak da insanı biraz, o da yoruyor.
0: Tabii ki. Çünkü sen özellikle öyle bir konumda çalıştığın için sadece normal bir memur değil, hakikaten topluma, komüniteye, o değişen polislere veya kanunlara, yani orada bir emeğin geçmiş bir kişi olarak tabii ki. Ama ben inanıyorum ki bu hayatta ne yaparsak yapalım hepimizin bir görevi var aslında.
1: Evet.
0: Evet, ve o görev başlar ve ölene kadar devam eder. Ama değişik şekilde devam eder. Mesela o donanımlardan, o birikimlerini şimdi belki başka yere aktaracaksın. Ama devam.
1: Bunun farkında vardım. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Yardım etmek hoşuma gidiyor. Büyükler olsun, küçükler olsun. O yüzden de işte başka dışarılarda işte kurumsal yardım da etmeyi seviyorum. Yani belirli yerlerde işte gönüllü olarak gidip bir şeyler yapmak da insan hoşuna gidiyor. Demek ki biraz önce dediğin gibi varsa içinde o bir şey,
0: tabii ki,
1: o devam ediyor.
0: O devam ediyor elbette. Evet. Yani tamam, karşılığını almadan belki, ama gönüllü yapabilirsin. Ondan sonra tekrardan millet parlamentoda çalışmanın verdiği o donanımla mesela onu başka bir yere tercüme edip başka bir yerde gene etki. Çünkü topluma birisine bir ışık vermek, mesela 100 kişiye konuşursa 3 kişiden sadece bir tanesi seni duyar, ama demek ki o da çok önemli bir
1: tabii,
0: şeydir. İlla ki
1: hem
0: aynı önemli.
1: Evet, evet.
0: Evet, şu anda tabii ki görevin başka bir yerlere kaymak üzere galiba. Evet, onun için istersen bir şarkı arası verelim. Bir şarkı arası verelim. Ondan sonra tabii ki evet sevgili dinleyicilerimiz, Derya Sekmen Işık'ın bundan sonraki serüvenlerini, maceralarını, hayat tecrübelerini dinlemeye devam ediyoruz. İnşallah kulağınız bizdedir. Elinizde sıcacık çayınız. Evet, ve bir nevi topluma yapacağınız görev aslında, yani Türkiye'nin Sesi Radyosu Perşembe akşamı sizin de bugün programını dinlemek, değil mi? Evet. Şimdi Selami Şahin ve Burcu Güneş'ten geliyor. Ben bir kadın sevdim. Çok özür dilerim. Aslında Tarkan'dan geliyor. Beni Çok Sev şarkısı. Çok özür dilerim. Evet, Selami Şahin'i biraz sonra daha dinleyeceğiz. Evet.

0: hiç gitme diyor. Evet, her şeyin başı sonu yine sevgi diyoruz. Evet, yani bu şarkıyı özellikle tabii ki nikah memuru olmak için nereden esinlendin? O ilham kaynağı nereden geldi? Çok çok kutsal bir görev. Evet.
1: Evet, çok kutsal. Doğru söylüyorsun. Ben aslında onu küçüklüğümden beri diyebilirim nişanım. Gerçekten. Ne bileyim, o hep büyük düğünleri gördükçe, ondan sonra o insanların o heyecanı, mutluluğunu görünce hep vardı içimde ama hiçbir zaman olur ya da olmaz, hep arka planda kalıyordu hep. Sonradan bazı düğünlere gidince bayan nikah memuru görmemiştim. Dedim ki acaba ben yapabilir miyim onu? Eşim de dedi yani sen konuşkansın, hani insanlara konuşurken rahat bir şekilde konuşursun, hani tedirgin olmuyorsun daha doğrusu. Onun için kursu yaptım. Burada Avustralya'da nikah memuru olmak için Certificate for Celebrity, Marriage Celebrity kursu var. Onu yapmak zorundasın. Hı-hı. Onu yaptıktan sonra, o sınava geçtikten sonra Attorney General'a, yani onlara müracaat etmen gerekiyor. Onlardan bir sınavdan geçiyorsun. Ondan sonra onlar onaylıyorlar, işte fiyatını veriyorsun, işte senin özel numaran geliyor. Ondan sonra nikah memuru olabiliyorsun. Tam o esnada onu yaparken bir baktım ki yanımda 2-3 tane daha nikah memuru aynı zamanda filizlenmiş yani. Onlar da herhalde aynı şey mi düşünmüş onu bilemem ama yani bayağı bir 4-5 tane bayan nikah memuru var şu an herhalde.
0: Türk,
1: yani,
0: Türk
1: olarak ama çoğaldık sen. Birazcık ama güzel olan şey hepimiz farklı kitleye, farklı insanlara hitap ediyoruz. Yani herkesin kısmeti, herkesin
0: kimdir değil mi?
1: Herkesin kendini ve onu yani olduktan sonra bayağı bir 6 senedir nikah memurluğu yapıyorum. Ve de çok mutluyum yani yaparken. Aslında biraz önce Tarkan'ın sözlerini dinlerken gerçekten iki insanın bundan sonraki hayatını aile kurup, evlenip yani o izdivaçtan sonra farklı bir şekilde hayatlarını sürdürmek, onları beraber orada görmek onur verici bir şey. Yani o gün onları karı koca ilan etmek dediğiniz gibi çok kutsal bir şey, kutsal bir görev. Onu da bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Önümüzde birkaç tane işte evlenecek çiftlerimiz var. O görevi bana verdikleri için buradan hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki de konuştuklarım da var. Yani kolay bir iş değil. Bunu da söylemek isterim. İnsanlar bunu çok rahat bir şey zannediyor düğün esnasında. Hı-hı. Nikah memuru kolaydır diye ama değil aslında.
0: Değil aslında. Peki sence kolay olmayan tarafı ne?
1: Kolay olmayan şey yani bunun arka tarafı da var. Yani insanların isteklerini yerine getirmek. Yani burada Türkiye gibi değil buranın nikah memurları. Bunu da söylemek gerekiyorsa. Türkiye'de işte çok çabuk anne baba ismini soruluyor. İşte sizin isminiz neyiniz? İstiyor musunuz karşı taraf insanı? Evet, hayır. İşte şahitlere soruluyor. Nikah memuru bir şekilde imzalıyor, kalkıp gidiyor. Burada Avustralya'daki civil marriage ceremony dediklerinin görevi biraz daha bir tık farklı. Bir hikaye anlatıyoruz. Bu eş, iki kişinin hikayesini anlatman ve onu beraber güzel bir metni yazmak. O aslında zor olan o. Yani herkesin hikayesi farklıdır. Tam da onların hikayesini güzel bir şekilde anlatmak da başka bir şey. O da herhalde herkesi yapamayacağı bir şey demeyeyim de yani zor bir şey. O zor, bir de insanların nikah memuru son zamanı bırakması da biraz üzücü. O da biraz zor. Çünkü burada Avustralya'nın kanunlarına göre evlenmek istediğiniz tarihten en erken 18 ay, en geç bir aya kadar nikah memuruna bildirmen gerekiyor. Çünkü prosedürler farklı. Yani mesela Amerika'da şey dedikler var, bir gün gidip hemen bu akşam evlenebiliyorsun. Yıldırım nikah dedikleri bir şey var. Burada Avustralya'da öyle bir şey yok. Bu kanunlarda bu yüzden olmadığı için, bu kanunlar yürürlüğe girdiği için o yıldırım nikah burada olmuyor.
0: Olmuyor mu?
1: Olmuyor. O yüzden bunları engellemek için aslında güzel bir şey. Avustralya'nın kanunu o konuda çok güzel bir şeydir. Onun zor tarafı da var. İnsanlar bunun farkında değil. İşte
0: yani özellikle Türk toplumundan bahsediyoruz.
1: Yani Türk toplumu ki, yani nikah memuru nedense hep son anı plana koyuyorlar. Önce bir salonu ayarlayalım, yok davulcuyu ayarlayalım, şunu al. Güzel bir şey çünkü onların hepsi lazım. Ama bazen diyorum ki nikah memuru son ana kadar bıraktığınız zaman o Avustralya'nın vermiş olduğu o belirli tarihleri kaçırdığınız zaman sizin evlenmeniz biraz zor oluyor.
0: Zor oluyor değil mi? Ne kadar önce bildirmeleri
1: i̇şte
0: gerekiyor?
1: İşte dediğim gibi en erken 18 ay, en geç de bir ay.
0: En geç bir ay.
1: Yani. Evet, ki bazen diyorum ki siz madem biliyorsunuz 8-9 ay sonra evleneceksiniz, düğün salonu şunu bunu tuttunuz, nikah memurunuzu tutun, evrakları doldurun, kenara çekin, rahat olun. Yani düşmenize gerek yok. Ama işte anlıyorum gençleri de, işte onu sonra hallederiz. İşte önce gelinlik, herhalde o daha büyük şeyler daha çok büyük görünüyor.
0: Romantik şey.
1: Romantik şeyler kalıyor. O yüzden de onlar bu nikah memur kısmı pek anlaşılmıyor ya da o son planlara kalıyor hep.
0: Herhalde Türkiye'de öyle olduğu için burada bunu yapacaklarını belki bilmiyorlar. Aynen. Bilmiyorlar belki.
1: Türkiye'de mesela gelen gençlerimiz, öğrencilerimiz var. Birkaç tane çifti evlendirdim burada. Sordukları sorular aslında güzel soru ama burada geçerli değil. Mesela kan tahlillerimiz vermemiz gerekiyor mu? İşte şu lazım, bu lazım mı? Yok diyorum. Burada öyle bir şey yok. Yani onun için hani Türkiye'ye kıyaslarken işte kendilerini burada farklı bir kanun çerçevesi içinde buldukları için onlar ne soracaklarını da bilmiyorlar. Hani bunu da buradan belirtmek gerekir ki Türkiye'nin kanunları tabii ki burada geçerli olmuyor. O yüzden bazen söylüyorum evli çiftimize, kırmızı cüzdanınız diye gördükleriniz şey var ya, ben onu vermiyorum size. O benden gelmeyecek. Evet. Onu tutamayacaksınız elinde. Çok özür dilerim ama diyorum onu ben size vereceğim. Geldikten sonra ki buranın evlilik evrakı birth certificate gibi benziyor.
0: Certificate gibi.
1: Kağıt tabii gibi ki. Bir şey. Başka bir şey değil. Evet, evet. Onu alın. Türkiye konsolosluğu istiyorsanız gidin. İşte evlendiğinizi bildirin. Onlar size güzel bir kırmızı evlilik cüzdanı alın. Verirler. Onu o zaman sallayabilirsiniz. İşte aradaki fark bu.
0: Aradaki evet. Fark o. Tabii ki o beklentiler. Türkiye'de mutlaka bir de kan testinin olması aynen. Lazım değil mi?
1: Herhalde. Evet. De başka bir şeyler daha. Mesela fotoğraf herhalde veriliyor.
0: Fotoğraf
1: Türkiye
0: veriliyor.
1: Burada verilmiyor.
0: Burada verilmiyor.
1: İşte hani ben işte pasaport, işte birth certificate, ehliyet onları kullanmam gerekiyor ki sizin kim olduğunuzu tespit etmek için. Hani kanunlar biraz farklı ama onun arka tarafında da benim nikah memuru olarak yapacağım her sene başka şeyler de var. Mesela Attorney General'a her sene üye olmam gerekiyor. Onun maddi şeyi var. Ondan sonra bir kuruluşa üyeyim ki onlar en azından public liability ehliyetimin arkasında dursun ki yanlış bir şey yaptıktan sonra onlar biraz yardımcı olsun. Her sene 8-10 saat kadarıyla OPD dedikli ongoing professional development onu yapmam
0: her
1: gerekiyor.
0: Her sene 8-10 saat. Peki yapmak o OPD'de gerekiyor. Ne yapıyorsunuz?
1: Her sene işte evlilik kanunu bazen değişiyor. Belirli maddeler, belirli şeyler değiştiği için tabii ki hükümet bize haberimiz oluyor ama her sene hükümet belirli yerlerden işte çıkartıp bunun üzerine bir sana sınav veriyor. Yani iki tane farklı sınav. Onları yapmak gerekiyor. Onları da geçmen gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Ki çünkü sürekli evlilik kanunu değişiyor ki sen sürekli bunun üstünde durabiliyor musun? Yani her şeyin farklılığında var mısın değişikliklerden? Evet. Ve işte dediğim gibi parlamentoda çalıştığım için o kanunları okumak benim hoşuma gittiği için bana sıkıntı yok
0: sıkıntı
1: o konuda. Ya.
0: Ama yani büyük bir şey değil mi?
1: Büyük bir şey evet.
0: Büyük bir şey. Peki bunu gönüllü yapıyorsunuz. Yani yok. Bana birisini evlendirirken yani ücretli değil.
1: Ücretli bu.
0: Ücretli.
1: Ücretliyim. Tabii. Bak aynı zamanda Justice of the Peace'im, JP'im. O gönüllü.
0: O gönüllü.
1: Anladım. O gönüllü. Ona tabii. Ücret almam. Hatta dün akşam bir arkadaşlar geldiler. Bir evrak doldurmam gerekiyordu. İmzaladım onlar için. Döndü dediler ki abla ücret ne kadar? Dedim ki ben ücret alamam. Bu JP ayrı konu. Bunu alamam. Hatsında yasak.
0: Tabii
1: kanun
0: ki.
1: Dışı bu şey. Ama evlilik nikah memuru olarak piyasa
0: Neyse
1: herkes farklı bir şey yapıyor. Yani yabancıların 2000 dolar kadar ücret aldıkları da mevcut yani.
0: Mevcut evet. Yeah. Evet. Tabii ki o kadar emek ediyorsunuz. Yeah. Peki çok enteresan bir şeye bahsettin Derya. Herkesin hikayesini yazmak gerekiyor. Peki o hikayeyi yazarken yani çok önemli bir şey.
1: Tabii.
0: Yani tabii ki bir psikolog olarak ve yıllarca evlilik terapisi yapmış olmanın verdiği tabii ki bir background'a sahip olduğum için. Çünkü o hikaye çok önemli. Tabii ki o hikayeyi onlarla konuşarak alıyorsunuz
1: evet.
0: Değil mi? Konuşarak mesela bunu söyleyin diyorlar. Veyahut da işte bu şiiri oku. Yani o şeyden mi geliyor? Talep evlenecek kişilerden mi geliyor? Yoksa sen mi? Yani kendine göre.
1: Yani sohbet ediyoruz. Yani forumları dolduruyoruz önce. Evrakları kaldıktan sonra kahve eşliğinde. İşte sohbet ediyoruz. Ben onları tanımak istiyorum. Hani bazen hani ikisini tanıyorum. Bazen birini tanıyorum. Bazen hiç tanımıyorum kendilerini. Tanımak istiyorum. Bu nasılsınız? Ne için? Biz neden buradayız? Bu karar vermişsiniz ama neden? Sebep ne?
0: Çok güzel.
1: Niye birbirinizi seçtiniz? Güzel şeyler konuşurken Vardır tabii ki, şaka olarak her zaman diyorum ki vardır herhalde elbette, yani sevmediğiniz, gıcık olduğunuz bir tarafınız da vardır herhalde, gırgır şama çaynan
0: yani
1: ki.
0: Orada bir nevi bir de terapi de yapıyorsun.
1: Yani bir şekilde yani. Çünkü her şey toz bembe değil maalesef. Yani tabii vardır ki. Hiç kimse de dört dörtlük değildir zaten. Ve onların hikayesini onlar anlatırken işte böyle tanıştık, şöyle oldu, böyle oldu. Ben zaten orada not çekiyorum. Ondan sonra hem onları tanımış oluyorum. Ondan sonra onların hikayeni yazarken önceden yazdıktan sonra zaten gönderiyorum ki bakın hani doğru yazmış mıyım? Tarihleri doğru yazdım mı? Yoksa hikayenizi anlayabildim mi ben? Sizi güzel yansıtabildim mi? Bu siz misiniz? Ben siz önemli. Anlatırken ben dinledim. Benim gözümden bu sizsiniz. Doğru mu görmüşüm ben? Çoğu zaman yani ya, tamdır. Yani.
0: Tabii ki. Aslında insanlar seçtikleri şeyi hani kendi karakterine zaten oturtarak seçiyorsun. Yani demek ki senin karakterinde, senin personalitinde hani bu kabiliyet vardır. Yani bir de bence yani onu anlatırken bile bir coşkuyla anlatıyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani onu ben algılayabiliyorum. Sağ ol. Coşkuyla anlatıyorsun.
1: Ya ben aslında kitap okumayı da çok seviyorum. Okurken de insanların gerçek hikayeleri dinlemeyi, okumayı çok seviyorum. Yani ben burada hayatımı yaşarken dünyanın başka bir yerinde insanlar nasıl hayatını yaşamış mesela. Ve bu evlilik aktini yaparken bile bu insanlar farklı hayatlardan gelip şimdi birleşip bundan sonra iki aileleri birleştirip bir başka bir aile üzerine gidiyorlar. Ve bunu yapmak çok güzel bir şey. Diyorum ya çok seviyorum yapmaktan da. Ve yani daha da fazla bir şeyler de yapmak isterim aslında toplum için de. Ama bu insanlar bunu da bilmesini isterim ki insanlar içinde bu kadar bazen 50 kişi olur, bazen 100 kişi olur, bazen 300 kişinin önünde de konuşmak da bir başka bir marifet.
0: Tabii ki yani o aslında yani çok zor önemli bir şey. Zor bir şey tabii ki. Çünkü herkes işte nikah kıyılıyor. Yani siz orada bir çok önemli bir yani göreviniz var tabii ki. Orada söylediğiniz hikaye herkes onu duyacak. Onu dediğin gibi çok önemli ve onları yansıtmanız gerekiyor.
1: Size güzel bir şey söyleyeyim. Birkaç sene önce Türkiye'ye gittiğimizde eşim dedi ki bana bir yer buldum dedi. Beşiktaş'ın arka tarafı, yok pardon, İstiklal Caddesi'nin arka tarafından aşağıda bir yer buldum dedi. Oraya gitmemiz gerekiyor. Niye oraya gideceğiz dedim. Sen yeni dedi nikah memuru oldun dedi. Avustralya'da nikah kıyacaksın dedi. Türklere kıydığın zaman dedi sana cübbe lazım dedi. Ne yapacağız bir cübbeyi dedim. Yok yok lazım dedi. Bir yeri bulduk. Orada da çok işte güzel. Avukatların cübbesi, işte nikah memurundan cübbesi artık orada vardı. Aldık her neyse geldik şimdi. Ben hani küçüklükten beri hani nikah memurları ya da Türkiye büyüklerimizin daha çok böyle bu sıfatta olan insanlara ne kadar farklı, ne kadar değişik baktıklarını hiç bilmemiştim, görmemiştim. Ki nikah memurum kendim olana kadar. Ne demek istiyorum bundan? Cübbemi alıp bir gün nikaha gitmiştik. Elimde cübbem vardı. Sandalyenin arkasına koyduk çünkü düğündeydik bayağı. Düğünün ortasında kıyılmasını istediler. Yani 350 kişinin ortasında. Neredeyse ikinci, üçüncü nikahımdı herhalde başta. Otururken sağ olsun DJ arkadaşımız Derya abla kalkar mısın dedi nikah memuru salona girecek. Ben kalktım cübbemi giyindim. Arka taraftaki masadaki birkaç tane büyüklerimiz dediler ki o nikah memuru gelmiş. Ve sandalyede kendilerini bir çeke düzen verdiler otururken. Yani farklı oldular. Ben pek o zaman algılayamadım ne demek olduğunu. Kalktım kendisi giyindim nikah kıydık oturdu. Sonradan eşim söyledi. Bilmem dedim. Sonra konuşurken düğün esnasında arkadaştakiler geldiler. Nikah memuru siz miydiniz? Çok teşekkür ederim. Çok güzel nikah kıydınız. Yani şimdi o günden bugüne kadar büyüklerimizi nikahlarda gördüğümüzde onların bana bakış açısı gençlerden çok farklı. Hele ki o cübbeyi elime aldığım zaman. O zaman anlıyorum ki tamam. Bu cübbe Türkiye'deki büyüklerimizle daha çok Türkiye'deki o maneviyeti, o ağırlığı, o farklı bir iş yaptığının o önemini taşıdığını o zaman gördüm. Gençler onun farkında değil. Bazı gençler diyor ki abla giyin. Güzel görünüyor. It's cute. Tatlı bir şey.
0: Tatlı bir şey. Ama gençlerin algılaması ve hissetmesi daha değişik.
1: Daha değişik daha ve değişik. Büyüklerimizin yani kalkıp da nikah memuru giriyor salona. Kalkıp yani ceket iliklemesi ilk defa dedim ben gerçekten özel bir ve görev yapıyormuşum. Ve çok ciddi bir görev yani sonuçta.
0: Ciddi
1: ve bunu gençlere her zaman söylüyorum. Nikah memuru olmadan siz çok büyük bir parti organize ediyorsunuz açıkçası. O yüzden nikah memurunuzu hiçbir zaman sona atmayın. Güzel seçin. Hep bayağı bir nikah memurlarımız var. Herkesin birisi vardır mutlaka sana hitap edecek. Ve inşallah da yani bunu önemseyerek yapın. Çünkü gerçekten nikah memurları burada sayılıyız ve eminim ki hepimiz severek yapıyoruz. Hepimizde farklı bir hava, tat, tuz yani veriyoruzdur ki buna.
0: Mutlaka, mutlaka yani tabii ki. Tabii ki veriyorsunuz. Söylediğin gibi çok önemli. Onların kendi hayatlarına giriyorsun, kendi hayatlarının. Demek ki yeni nesil onu öyle hatırlıyor ve ona o anlam veriyor. O cübbe onu temsil ediyor. Ama gençler is cute. Yani tamam, derya ablaları, sevdikleri derya ablaları onun nikahlarını kızıyor.
1: Türkiye'den gelenler, burada Türkiye'den gelen, orada da onun farkındalar.
0: Yaşlılar gibi.
1: Aynen.
0: Gibi.
1: Onun çünkü için, abla cübben varsa giyer misin? Tamam var, giyineyim mi diyorum. Tabii ki giyeceksin. Hı. Ama her zaman sorarım. Ondan tabii sonra ki. Tabii ki bir de burada büyümüş olduğumuz için buranın, Avustralya'nın bazı vermiş olduğu alışkanlıklar var. İşte ne bileyim işte onu bunlar nikah, işte nikah kıyarken gençlerle sohbet etmek. Ve en önemlisi bu sefer, daha da önemlisi, nikah kıyarken İngilizce mi bir Türkçe? O konu çok konuşuluyor.
0: Çok konuşuluyor, evet.
1: Çok konuşuluyor ve bazen gençlerimiz diyor ki yok İngilizce olsun, bazıları diyor ki yok Türkçe olsun. Ben de diyorum ki o önemli ama her zaman diyorum ki bak, büyüklerimiz varsa sizi büyüten, sizin hayatınıza çok bir önem veren, sizin hayatınızda her zaman bulunan varsa, az da olsa diyorum ki İngilizce yapmak istiyorsanız bari bu evet kısmını onu bir Türkçe yapalım ki büyüklerimiz o görsün, anlasın ki onlar da o nikahın içinde kendilerini bulsunlar, hissetsinler, bilsinler. O yüzden orta yolu bulmak da güzel bir şey. Bunu da çok şükür yani gençlerimizle birlikte konuşabiliyoruz.
0: Sen o köprüyü kuruyorsun, kurabiliyorsun.
1: Kurmaya çalışıyoruz. Eminim şimdiye kadar da kurabildik yani.
0: Kurabiliriz tabii ki. Evet. Yani o kabiliyeti tabii görüyorum. Evet. Kurabiliyorsun. Evet. Çok az bir şarkı arası yapalım. Ondan sonra çok şeyi geleceğim. Çok güzel bir şey söyledin. İşte yani, her şey toz pembe değildir. Peki şu anda cevap vermeni istemiyorum, şarkıdan sonra bir cevap vermeni. Tamam. Dinleyicilerimiz de yani biraz düşünsünler, şöyle bir retorik bir soru sormak istiyorum. Eğer nikahtan önce gençlerle konuşuyorum dedin, kahve içip onları anlamak istiyorum, hikayelerini yazmak için. Eğer gözlemlersen ki hakikaten orada büyük bir sorun var. İşte Türkiye'den geliyor, buradaki doğan bir kişiyle evleniyor veyahut da orada bir kültür değişikliği var. Mesela Türk sizi istiyor, başka bir kültürden, başka bir dinden birisiyle de evlenmek istiyor. Gayet normal ama sizi istediler çünkü bir taraf Türk olduğu için. Peki orada gözlemlediğiniz bir sorun varsa siz gündeme getiriyor musunuz? Yani bu nikahı şu anda yani biz bekleyin, onu onları yönlendirdin mi? Yani öyle bir vakaya rastladın mı? Mesela bir psikoloğa veya çocuklar bir daha düşünün dedin mi? Bir şarkı arası veriyoruz ve sizler de düşünün bunu isterseniz. Ondan sonra evet, Sayın Derya Sekmen Işık'tan cevabımızı alacağız.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, tekrardan burası Türkiye'nin Sesi Radyosu 98.05 Community Radio 2000. Şu anda stüdyolarımızda sevgili Derya Sekmen Işık'la beraberiz ve tabii ki evlendirme, nikah memurluğundan bahsediyoruz. Evet, sorduğumuz soruya evet cevaplaması için evet Derya, ne düşündün?
1: Müziği dinlerken biraz arka planda biraz sohbet ettik biz de, oldu birkaç kez, oluyor da çok büyük bir sorumluluk var, onu söyledim zaten. Benim nikah memuru olmam için hem maddiyattan bir cezası var hem de kanundan, yani hapis cezası da var. O yüzden bu gençlerimizle sohbet ederken, böyle farklı kültürlerde olan insanlar olurken, bunlarla sohbet ederken bir nebze de olsun onların hikayesini dinliyorum ki ne kadar doğru ne kadar yanlış, hani bilerek mi evleniyorlar yoksa farklı bir şeyler mi var bunun arkasında, ki bir kez yok demiştim. Ama o da bir öylelikle ne oldu? Bir Türk'le bir yabancı evlenirken de tabii ki onların iki kültürün arasında bir şeyler yapmak da güzel oluyor. Öylelikle de iki kültürün arasında konuşup anlaşmak da güzel oluyor ve farklılıklar çıkıyor. O da güzel bir şey. Yani sırf bizim kendi kültürümüzden bir nikah kıymak değil. Avustralya kültürü de var. Başka kültürler var. Mesela en basiti, bizim arkadaşların bir kısmı bazen Türkiye'den geliyor. Buradan evlenmek istiyorlar ama aileleri Türkiye'de. Birkaç kez dedim ki WhatsApp'tan arasanız ya.
0: Tabii ki.
1: Onlar da oradan dinlesinler. Öylelikle birkaç, herhalde 3-4 nikahımızı karşı tarafta WhatsApp'tan biz izlediler. Birinde İrlanda'yla Polonya izledi.
0: Ay ne kadar güzel.
1: Birkaç kez İstanbul'dan, Türkiye'nin bir başka bir yerlerinden. Bir tanesinde de Güney Afrika'dan. Yani olan çok güzel bir şey. Oradan da onlar bizi izlemesi. Onlar da bir Almanya'dan da var. Yani nikahda onlar da o anda bizimle birlikte olmak çok güzel bir şey. Teknolojinin de işte güzel tarafları da bu.
0: Elbette. Yani dünya küçüldü diyorlar ya.
1: Aynen
0: tabii
1: öyle.
0: Ki hemen bir anda dünyanın diğer tarafında olunabiliyor. Çok güzel bir şey. Evet. Evet. Peki önünde eğer hakikaten sürekli kavga ediyorlarsa ama illaki evleneceğim diye tuttururlarsa tabii ki o onların bileceği iş. Ama bir büyük olarak veyahut da bu işin içinde olduğun için, yani bu iyice düşünün dediğin oldu mu?
1: Yok. O konulara pek fazla girmek istemem. Sadece birinde öyle olduğunu gördüğümde nikahlarınızı kıyamayacağımı söyledim. Çünkü ben orada onların arasına girmek istemedim. Yani onları kendileri de zaten bunu görmeleri gerekiyor. Benim nikah memur işim olarak zaten tabii fazla tanımıyordum kendilerini. Ama nikah memur olarak onlara söyleyeceğim tek şey, yani nikahınızı kıyamayacağım. Sizin aranızda sorunlarınız var. Siz önce onları çözmeye gayret edin. Ondan sonra sonradan düşünürüz. Ama illaki evlenmek istiyorsanız sizin nikahınızı ben kıyamayacağım.
0: Güzel. Hiç olmazsa orada onlara bir tüyo verdin.
1: Ki evlendiler mi onu da bilmiyorum. Hani evlendilerse kim onların nikahını kıydı onu da bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar var, birbirimizi takip ediyoruz zaten. Görüyoruz yani sonuçta.
0: Görüyorsunuz.
1: Ki bir şey de vardır. Nikah forumlara doldururken her zaman alt taraftaki forumuz genellikle çiftimize söylüyorum. Bir sorun olursa ben başka bir nikah memuruna bunu devredebiliyorum sizin dosyanızı. Niye olabilir bu? Allah korusun bir vefat olmuştur ailede. Ben yapamayacağım. Ya da yurt dışına gitmek zorunda kaldım son anda. Elimde olmayan bir şeylerden dolayı. O zaman sizin nikah dosyanızı başka bir nikah memuruna devretmek için bir alt kısmı var. O zamanlarda işte o da olabiliyor. Ama onu bir kez yapmıştım başkası için. Ondan hariç ona ihtiyaç duymadık şimdiye kadar. İnşallah da olmaz ama işte hayat bu. Her şey olabiliyor.
0: Her şey olabiliyor. Elbette. Evet. Elbette. Peki daha önce parlamentoda çalıştın, kanunlarla iç içesin, kanunları çok iyi biliyorsun. Peki şeylerin bizim toplumumuzda aynı şeyden olan, cinsten olan kişilere hiç nikah kıydın mı?
1: Eşcinselleri. Hayır, kıymadım. Çünkü eşcinsel evlilik kanunu referandumu yapıldığı zaman birkaç sene önce ve kabul edildiği zaman ve yürürlüğe girdiğinden sonra Attorney General's Department dediğimiz bize o mektup gönderdi ki istemiyorsanız kıymaya ve de neden, belirli şeyler var, noktalar var. Onların arasına giriyorsanız, yani dini üzerinden ya da işte farklı nedenler dolayısıyla siz müracaat ediyorsunuz. Onlar kabul görüyorlarsa size ona göre onaylıyorlar. Sonradan arka planda sizin isminizin altında, sizin referans numaranın altında sizin kıymamanız gerekiyor. Ve sonradan birisi şikayet ederse öylelikle ben maaf olduğum için problem olmuyor. Ki onu o zaman ilk başta müracaat etmiştim çok şükür. Yani ben kıymıyorum.
0: Kıymıyorsunuz, evet.
1: Kıymıyorum. Yani biri kalkıp bana gelse bile hani size, sizin nikahınızı kıyamıyorum demiyorum ki, bir kez birileri aramıştı. O gün müsait değilim dedim. Yani başka bir şeyim var, kapattım öyle. Ki onlar baktılar ki inanmadılar bana misal ve gidip şikayet etmek isteseler Attorney General'da sonradan işte gelirler ki bu kişi muaftır yani.
0: Muaftır, evet.
1: Onun için çünkü problem yok ama onu müracaat etmesemiş olsaydım yok diyemeyeceğim.
0: Yok diyemezsiniz tabii ki.
1: Elbette. Çünkü burada civil celebrant olduğun için. Yani burada Avustralya'da iki çeşitli nikah memurları var. Birisi dini nikah memuru oluyor. Yani bunların rabbi dedikleri, işte hahamları, ondan sonra papazlar ya da bizim hocalarımızın. Hocalarımızın çoğu da galiba sadece dini nikah kıyıyor. Buranın Avustralyan kanununun dini nikahını kıymıyor. O sıfatın altına girmiyor çoğunlukla. Burada yok galiba. Biz çünkü Türkiye'de dini nikahından resmi nikah ayırdığımız için çoğu hocalarımız zaten de Türkiye'den geldiği için bu kursu falan yapmadıkları için o religious marriage celebrant'ın altına girmiyor.
0: Girmiyorlar.
1: Ama buradaki papazlar mesela hani gidip de kilisede evlenenlerin, onların yetkisi var.
0: Yetkisi var çünkü onlar
1: öylelikten onun için biz farklı yaptığımız için bizim hocalarımız sadece dini nikah kıyar. Onun için burada civil marriage celebrant dedikleri farklı oluyor religious celebrant'ın. O iki dalın altında gidiyor.
0: İki dalın altına gidiyor. Aha. Ama hangisine şeysen onu kıyabiliyorsun.
1: Aynen.
0: Anladım. Evet. Evet, tabii ki dediğimiz gibi çok kutsal bir görev ve evet, bunu tabii ki çok hoşlanarak, bir coşkuyla yapıyorsun ve yapmaya devam edeceksin tabii ki.
1: Öyle görünüyor.
0: Öyle görünüyor. tabii ki. Şu anda tabii ki başka bir işe yani girmeyi düşünmüyorum diyorsun. Şu anda bir şey devresindesin. Dinlenme
1: düşünüyorum,
0: devresinde.
1: Düşünüyorum, dinlendim. Düşünüyorum, bir şeyler bakıyorum işte. Aynı zamanda dediğim gibi geçen sene okudum biraz tercüman olmak için. Hem yazılı hem konuşmak için. Onun sınavını falan yaptım. Şimdi Nati dedikleri sınav var. Önümüzdeki
0: evet,
1: birkaç hafta sonra. Vallahi onun da ne kadar zor olduğunu farkındayım şimdi. Kolay da değilmiş.
0: Kolay değil tabii.
1: Eskiden yapılmış bir tercümanlık. Ne kadar nasıl yaptıklarını şimdi anlıyorum. Ne kadar da zor. O da zor bir meslek. Ve onu ilerisi zamanda bizim topluma ihtiyaç olacak mı onu da bilmiyorum. Evet. Onun da biraz soru işaretleri var bende. Çünkü evet, birinci neslimiz için elbet gerekiyordu.
0: Evet, birinci nesilde belirli bir yaşa geldi. İkinci kuşak.
1: Artık biz burada doğup büyüdük.
0: Biz burada doğdunuz. Üçüncü kuşak oldu, dördüncü kuşak oldu.
1: Üçüncü nesil, dördüncü nesil İngilizceyi boş ver. Türkçeyi unutmasınlar da. Tercümanı boş ver. O gerek yok. Yani evet, gerçekten.
0: Evet, bir de deniliyor ki bir şey olacak mesleklerden birisi AI'ın yani şey yapacak şeyi mesela tercümanlık otomatikman orada
1: olabilir,
0: şey
1: olabilir. Yapılır. Yani ben şu an tercümanlık yapıyorum zaten. Annem için, çevremizdeki insanlarımız için yapıyoruz elbette. Tabii ki. Ama maalesef ki belirli kurumlarda yani işte belirli yerlerde bazen deniliyor ki hayır burada işte tercüman gerekiyor. Orada da biraz sıkıntı oluyor çünkü yeterli bayan tercüman olmuyor işte ya da o gün tercüman müsait olmuyor. O zaman senin doktor randevun biraz daha ileri atılıyor. O konularda biraz sıkıntılıydım ben. O yüzden düşündüm acaba bunu mu yapsam diye. Ama görünüyor ki o yol da biraz meşakkatli yani kolay değil. Hani normal konuşmak problem değil ama Avustralya'nın bu sınavında belirli şeyler kriterler var. Onları tam tamına yapmazsan orada hemen puan kaybediyorsun. Ve yani onun geçme oranı %35'miş. Yani çok azmış.
0: Az kişi, evet.
1: İşte haftaya birisinden görüşeceğim. Oradan bir işte sınav verecekler bize. Bakacağım orada artık o yoldan devam edeyim mi? Yoksa artık o kapıyı şu an bir kapatayım mı? O dursun hele bir burada.
0: Evet.
1: Başka bir şekillerde, başka bir yerde mi iş buluruz tabii ki elbet ama bu yani toplum için bir şeyler yapmak istiyorum.
0: Yapmak
1: yani tercüman toplumumuz için, nikah memuru da öyle.
0: Tabii
1: işte
0: ki.
1: JP, Justice of the Peace dediğimiz o da öyle.
0: Tabii ki.
1: Toplumumuza bir şeyler yapmak, gençlerimize, büyüklerimize böyle yardım etmek istediğimizi görmelim. Çünkü onlar da yarın bizlere yapsınlar.
0: Tabii ki çünkü aslında çocuklarımız, gençlerimiz bizim aynalarımızdır.
1: Evet.
0: Yani bizi yansıtacaklar.
1: Ama onların tabii bize ki yardım edeceği şeyler farklıdır Neşe Hanım. Bak siz de psikologsunuz, siz de belki aynı düşüncede olabilirsiniz. Bizlerin, benim neslimin büyüklerimize yardım ettiğimiz şeylerin bizim çocuklarımızın bize yardım edeceğini zannetmiyorum. Çünkü biz
0: burada, çünkü değişik
1: kuşak var.
0: Onlar tabii ki değişik düşünüyorlar, daha kendilerine yönelik. Çünkü hayat değişti.
1: Evet.
0: Yani onlar hayattan, toplumun onlardan beklentisi daha yüksek. Hani hayatları daha meşakkatli, daha zor. Ve bir şeye ne anlam verdiğin önemli.
1: Evet.
0: Mesela biz onunla büyüdüğümüz için, mesela biz annemize, babamıza, yani içimizden geliyordu, baktık o yaşlılıklarında onlara baktık. Hani illaki bakmak mecburiyetimiz olduğu için değil, çünkü o gönlümüzden, kalbimizden geldi. Ama bizim çocuklarımız herhalde yani daha değişik düşünüyorlar. Evet, ben de farkındayım.
1: Bizim kuşakta biraz daha zor kuşak olduk galiba. Yani evet. Büyüklerimiz var bir taraftan. Genç çocuklarımızı da bizler burada doğup büyüdük, okula kendimiz gittik, ailelerimiz pek fazla yardımcı olamadılar belirli yerde çünkü İngilizce yok. Kendimizi yetiştirdik, kendimiz öğrenmeye çalıştık, kendimiz okumaya çalıştık bir şekilde. Ondan sonra bir baktık ki çocuklarımızı bu sefer yardımcı olmaya başladık. Kendime bazen diyorum ki iki tane ekmek var, ekmek arasının içindeki peynir benim galiba. Öyle hissediyoruz bizim arkadaş, bizim evet. Yaş grubumuz biraz öyle.
0: Öyle
1: ama doğru. Hayat öyleymiş demek
0: hayat
1: ki.
0: Öyleymiş.
1: Ama iyi ki de gelmişler bizimkiler çünkü burada da hayat çok güzel. Yani evet. Avustralya'nın bize vermiş olduğu çok büyük imkanlar, çok çok imkanlar var. Onu da bilmen gerekiyor ve o imkanları da tutabiliyorsan onları gerçek hayata kendin üzerine alıp da gerçek hayatı sunabiliyorsun çok güzel bir şey.
0: Çok güzel be. Katılıyorum tabii ki. Çünkü burada iki taraflı bakabilme olanağını kazandık. Evet. Tabii ki sadece kendi ülkemizde yaşamış olsaydık tamam televizyondan, medyadan görüyorsun işte Avustralya'da hayat böyle, Belçika'daki hayat öyle ama esas biz iki yaşamı da bildiğimiz için yani aslında çok güzel bir yerdeyiz. Çok zengin bir yani zengin kültürlü bir yerdeyiz. O da bizi daha değişik bir şekilde eğitti.
1: Memleketimizde çok uzak o kadar.
0: Evet.
1: Yani yapacak
0: bir şey yok. Onu kabullenmemiz gerekiyor.
1: Ki diyorum buradaki arkadaşlarımızı duyan, bizi dinleyenler gerçekten Avrupa'daki yaşayan akrabalar mı olsun, arkadaşlar mı olsun artık siz gurbet yaşamıyorsunuz. Bunu çok söyledim onlar.
0: Evet,
1: gurbet siz
0: diyorsun.
1: Değilsiniz. Ay biz 3 saat uçakta gidiyoruz çok zor. Ya dedim siz bir 24 saat 28 saat uğraşın da nasıl olsun ama işte demek ki insanız biz.
0: İnsanız.
1: Her şeyden bazen memnun olmuyoruz. Bir şey buluyoruz kendimizi kritik etmek bir şey bulmamak ama yapacak bir şey yok artık.
0: Yapacak bir şey yok. Evet.
1: Buradayız biz bir nesil olarak burada artık güzel şeyler yapmak. En önemlisi de Türkiye'nin Sesi Radyosu sizleri burada her hafta geri ekranlarda görmek, duymak çok güzel. Stüdyoda sizinle birlikte olmak her zamanki güzel.
0: Elbette her zaman.
1: Ve devamını da diliyorum gerçekten.
0: Devamını tabii ki eğer gelebilirsen yani devamlı programlar yapmak isterim. Çünkü tabii çok ki. Donanımlı bir insansın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve
1: sağ
0: yani,
1: olun.
0: Tabii ki enerjin, sohbetin çok güzel. Eminim sadece yani stüdyoya değil toplumumuza da bizi dinleyenlere de eminim çok büyük bir katkılar sağlayacağına inanıyorum.
1: Çok teşekkür
0: onun için
1: ederim,
0: ileriki programları
1: olun.
0: Şu anda programdan sonra evet şey yapalım.
1: İnşallah.
0: Yapacağız. Evet
1: İnşallah.
0: Doğru. Evet Derya'cığım aslında pazar günü anneler günü diyoruz.
1: Evet.
0: İstersen biraz da annelerimizden bahsedelim.
1: Bahsedelim.
0: Anneler günü. Belki sen ne düşünüyorsun? Programa başlamadan önce daha önce de duymuştum ama bir de hafızamı şey yapayım dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli annelerin ne kadar kıymetli olduğundan bahsedermiş. Ve genç bir sahabi artık dayanamamış, sormuş. Efendimiz demiş, ömür boyu ben anneme kulluk kölelik edersem ve kendimi ona vakfedersem ve onun hakkını ödeyebilir miyim demiş. Evet, Efendimiz çok enteresan bir cevap vermiş. Evladım demiş, annen kışın uzun gecesinde uykudan bir kere kalkıp seni emzirmesini bile ödeyemezsin demiş. Bu da bize aslında annelerin ne kadar kıymetli, özellikle bizim dinimizde, yani cennet annelerin ayağı altındadır demiş. Ne kadar annelerin kıymetli olduğunu ve gösteriyor. Ve Efendimiz bir de yani son olarak demiş ki, anneniz o ne yaptıysa sen yaşayasın diye yaptın. Ama sen annene ne yaparsan yani o ölsün diye yapıyorsun yani. Orada büyük bir anlam taşıyor. Bilmiyorum bunun üzerinde düşüncelerin nedir?
1: Ya annelerimiz tabii ki kutsaldır. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Annelerimizin de bazen fikir ayrımımız da olabilir sonuçta. Bazen bilmeyerek de kırıyoruzdur da, o da olabilir. Burada annem dinliyor biz biliyorum. Anne seviyorum seni çok. Bazen kalbini kırıyorum farkına varmadan. Onun için af diliyorum senden buradan herkes dinlerken, ama annelerimiz çok önemlidir bizim için. Ben de kendim anne olunca da bunun farkındayım. Boşuna demiyor cennet annelerin ayaklarının altında. Anneni 7 defa hacca götürüp getirsen bile onun kıymetini bilemezsin. Onu aynı hakkını ödeyemezsin. 9 ay karnımızda taşıyoruz çocukları. Ondan sonra onları büyütüyorsun. Onu aynı hakkını ödeyemezsin. 9 ay karnımızda taşıyoruz çocukları. Ondan sonra onları büyütüyorsun. Yani büyütüyorsun.

0: Eminim ki çiçekten, hediyeden daha çok sizin sevginize daha çok ihtiyaçları vardır. Onu görmek isterler.
1: Elbette, tabii ki, tabii ki. Evet, bütün rahmetli olan bütün annelerimizin, Allah rahmet eylesin, nurlar ışıklar içinde yatsın. Amin. Hepsi. Evet, burada olan annelerimize hürmetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hepsinin anneler günü kutlu ve mutlu olsun diyoruz. Ve çok güzel bir pazar geçirin. Evet, çiçek böcek almak önemli değil. Evet. Önemli olan o, evet, anneleri sarmak, onunla zaman geçirmek ve anneler günü yılda bir gün. Anneler günü her gün olması gerekiyor.
0: Her gün
1: evet,
0: işte her o gün. Da bir manidar gibi bir gün koymuşlar. O gün hep beraber toplanırım ama.
1: O da güzel bir şey.
0: Öyle değil mi?
1: O da güzel bir şey. Hiç olmasa ismini koymuşlar.
0: Aynen.
1: Evet. Onun için evet 3 dakikamız var. Hepinize çok güzel bir hafta diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Esenlikte kalın, güzellikte kalın. Evet sevgili Derya. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Eminim dinleyicilerimize çok güzel katkıların olmuştur. Sen de sevgiyle kal, güzellikle kal.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

saklanır karanlıklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya.

ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Irmaklarda dolandım dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

0: yâre, yankılanır bin acıya. Gün olur ufalar, karanlıklar bin parçaya. Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya.
1: Ninety-eight point five.
2: Two triple O
1: FM.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: È tutta colpa di cose ovvie.